lawang melu hadir lho, Mbak. Bu se. Dos pundi pawartosipun? Kalian alm nih kalau. Sabar rumiyin Bu Sri Purnomo. Ay, Mbak tak rada ngalap titik cek anget. Mbak Lurah. Mbah Suramanda Ponorogo melu ning poh kono lho. Alhamdulillah derek kula dulur kula mas kula.